Anadolu'da yaşar. Gidelim demiş İskender. Yola koyulmuşlar Sinop'a doğru.

Benim hocam Demir Aristo bir fıçının içinde yaşamış. İsmi Diyojen'dir.

değildir. Bir su kabı vardı eskiden. Lakin bir gün çeşmeden su içen çocukları görmüş. Eliyle içtiklerini görünce bu kaba da ihtiyacım yok deyip onu da atmış. Deniz kıyısında hiçbir şey olmadan yaşar diyor.

kıyıya, kıyıya gitmişler. Kıyıya, kıyıya, kıyıya doğru. Altından inmiş İskender, bakmış fıçıyı görünce. Parlayan zırhı, kocaman kırmızı pelerini, ardında Aristo ve yüzlerce atlı askeriyle beraber. Yanaşmış fıçıya. Bakmış içinde yaşlı başçavralar için.